Vakt cesi, tövbe yayı. Her trafik acab udasi hai. Bekarari ka aisa alam hai, jism tanha hai, ruh pyasi hai.